Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Edip Demir'den alınan bir Erzurum türküsüyle başlıyor. Mendilimde kare var. Süleyman Yıldız sizlerle.

Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir Ankara türküsüyle devam ediyoruz. Höyüklünün etrafı köşk olsun. Ahmet Günday sizlerle.

Hidayet Çalbudak'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Afyon türküsüyle devam ediyoruz. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Çimen İlter'in yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Tokat türküsüyle devam ediyor. Yıldız Dağı, İsmail Tüccar'dan alınan türküyü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Faik İnce'den Hamit Çiğne'nin derlediği bir Burdur türküsü dinleyeceğiz Emine Akmeşe'nin yorumundan. Yüksek Anaylar'da çalınsın sazlar.

Çalın davulları çaydan aşağıya. Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya. Koyun sularımı kazan doluncaya. Bu Rumeli türküsünde Hüseyin Yaltırağı dinliyoruz.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm. Perihan İpek Kentli sizlerle.

0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkinde tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atılan tarihi adımdan sonra devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamenei'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Yaz sıcaklarında

Efendim günaydın, hoş geldiniz İstanbul Radyosu stüdyolarına. TRT Türkü'de sabah programı, sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan başladı. Hepinizi ekip olarak sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz efendim. Bugün 11 Ağustos Salı, güzel, mutlu, sağlıklı, bereketli bir gün sizlerle olsun sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programı Nuray Soy'dan hazırladı yapımcımız, kumandaması

Çiler Şatıroğlu söyledi. Sivas türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Sarı Sözen'den derlediği türküyü sizler için söyledi Çiler Şatıroğlu. Fincanı taştan ayarlar. Saatimiz 7.13. İslam Radyosu'ndan sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Samsun Çarşamba türküsüyle devam ediyor. Nejat Buhara'nın derlediği türküyü Yıldıray Çınar'dan dinliyoruz. Çarşambayı sel aldı.

Arzu Akmeşe ve Murat Aldemir ikilisinden dinledik. Elazığ türküsüydü. Enver Demirbağ türküsünü sizler için söylediler. Mendilim işle yolla. TRT Türkü'de sabah. Şimdi Isparta'ya uzanacağız. Isparta türküsüyle devam edecek. Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği türküyü Özgür Eren söyleyecek. Çayır çimen geze geze.

Mersin Mut türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'yi dinledik. Musa Eroğlu'dan derlenen türküydü. Şu dağların yükseğine erseler. Saatimiz 7.29 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. O türkünün ardından da yol durumunun ayrıntılarını paylaşalım. Şimdi Tokat Niksar türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Süzen'in Hüseyin Arsal'dan derlediği türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Kalenin Bedenleri.

Yol durumu. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda 1-2. kilometreler arasında bugün ve yarın hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması için Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. TAK Otoyolu'nun 35-39. kilometreler arası Kuzey Taşıma Gaziantep yönü 7 Ekim tarihine kadar üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanacaktır. TEM Otoyolu'nun 0-10. kilometreleri arasında Edirne Batı Kavşağı Gümüşova mevkiinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları kesimler halinde yapılması nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Ali Ağa, Ayvalık yolunun 0-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Afyonkarahisar çevre yolu otogar kavşağında 44-45. kilometreleri arasında 14 Ağustos 2020

2026 Cuma gününe kadar yeni nesil akıllı kavşak üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücülerin Erkmen kavşağı, Eskişehir yolu köprülü kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 26-48. Kilometreler arasında 15 Eylül 2026 tarihine kadar yol bakım ve onarım çalışması yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kızıldağ-Altköy yolunun 2-6. Kilometreleri arasında asfalt hattı kaplama çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Kırıkkale yolunun 19-22. Kilometreleri arası Ankara-Kırıkkale istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 8-34. Kilometreleri arasında bulunan 11 tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Ağustos Cuma gününe kadar 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

0: TRT Türkü.
1: Yol durumunu aktardık. Sevgili dinleyiciler, İSAM Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah şimdi Biricik türküsüyle devam edecek. Nida Tüfekçi'nin Rıdvan Jordan derlediği türküyü Deniz Şener'den dinleyeceğiz. Aşağıdan gelen de hanım oynasın.

Çankırı Kurşunlu türküsüydü. Sema Kaya Doğan söyledi. Muzaffer Sarısözen'in Ahmet Yazıcı'dan derlediği türküyü Bulgur'u kaynatırlar. Saatimiz 7.43, şimdi Niğde'ye uzanacağız. Ali Canlı'nın Nurettin Bayhan'dan derlediği türküyü Şenay Akayran söyleyecek. Bağa girdim üzüme.

Hüseyin Karakoç söyledi sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in türküsüydü Sivas yöresinden. Çekin halay dizesin. Saatimiz 7.51. Programımız şimdi Gaziantep türküsüyle devam edecek. Nida Tüfekçi'nin yöre ekibinden derlediği türküyü Sevim Seçkin söyleyecek. Allı'da yemenim.

Hatay Antakya türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü Arif Meşhur'dan dinledik. Al mendili mendili. Onun öncesinde de Sabahat Aslan o eşsiz yorumuyla sizlerle buluştu. Edirne Keşan türküsünü seslendirdi. Nimet

0: Gürültü'ydü. Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Şimdi programımızda sırada hava durumu var.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdenizlerin Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orada kuvvetli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Önce Marmara bölgesi, Bursa ve Çanakkale 34 derece, İstanbul 30 derece, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesi, Denizli 40 derece, İzmir ve Muğla 38 derece, Uşak 34 derece. Akdeniz, Adana ve Antalya ve Burdur 36 derece, Hatay 34 derece. İç Anadolu bölgesi, Aksaray 31 derece, Ankara, Eskişehir ve Konya 33 derece. Batı Karadeniz, Bolu ve Düzce 31 derece, Kastamonu 33 derece, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 32 derece, Rize 28 derece, Trabzon 27 derece, Samsun 30 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Van 26 derece, Kars 23 derece, Malatya 34 derece ve Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece, Mardin 35 derece ve Siirt 37 derece.
1: Hava durumu.
0: TRT Türkü'de sabah şimdi sevgili dinleyiciler Necdet Kaya'nın söyleyeceği keyifli bir türküyle devam ediyor. Kırmızı Buğday diyor.

Bursa türküsüydü. Emine Karakuş Kaya söyledi. Zeytinyağlı Yiyemem, Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Kaplıyan'dan derlediği türküyü söyledi sanatçımız. Şimdi sizin saatiniz sevgili dinleyiciler. Evet, sizden gelen mesajlara göz atmaya başlayalım. Kimler bize nereden ulaşmış bakalım hemen. Mustafa Fenercioğlu günaydın demiş. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum demiş. Antalya'dan selamlamış bizi. Teşekkür ediyoruz. İyi dilekleri.

Dinleyicinin İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar Çorum'dan selamlamış dinleyicimiz. İyi ki varsınız demiş, teşekkür ediyoruz. Sizler de bizleri dinlemek için tercih ettiğinizden dolayı sizler iyi varsınız ki, iyi ki varsınız. Bizler bu yayınları yapabiliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, İbrahim Özüdoğru selamlamıştı, hemşehrilerine armağan etti sıradaki türküyü. Bakıyorum, Mustafa Şiş, Konya Güney sınırından selamlamış bizi, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. İhsan Özdoğan, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Dostlarına armağan ediyor. Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özdoğan, kadim dinleyicilerimizden. Bir başka kadim dinleyicimiz Mustafa Teli de Kayseri Bünyan'dan selamlamış sıradaki türküyü. Eşine, oğluna, kızlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. Zeki Özceylan, günaydın demiş, Alanya'dan selamlamış. Arkadaşlarına armağan ediyor ve ailesine armağan ediyor. Zeki Özceylan, teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den selamlamış. Hayırlı sabahlar olsun demiş, eksik olmayınız. Teşekkürler. Mehmet Çay, günaydın, hayırlı sabahlar. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlamış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan selamlamış. Sevgiler demiş. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Sıradaki türküyü dostlarına ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor. Hemşehrilerine de. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den selamlamış bizi. Dostlarına armağan ediyor. Gülten Kaymak'ta Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Gülten Kaymak. Ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz tüm TRT Türkü dinleyicilerine. Evet, şimdi Hale Gür gelecek mikrofona. Burdur türküsüyle Sümer Ezgün'ün Faik İnce'den derlediği türküyü söyleyecek. Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu.

Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigara'dan derlediği Çanakkale türküsüyle Güven Yapar sizlerleydi. Çemberimde Güloya. Selim Onay Deniz Yatağı'ndan selamlamış bizi. İdris Şen Giresun Budancak'tan sevgi selamlar demiş. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş, hemşehrilerime. Osman İnan günaydın demiş, Ankara'dan selamlamış bizi. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Osman İnan bizim kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yalnız bırakmaz Ankara'dan her zaman. Ali Cengiz demiş günaydın demiş. Kırıkkale Başrı'dan selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar, huzurlu günler olsun demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Seçkin Sarı Çiçek günaydın demiş, selamlamış bize Sivas Zara'dan. Güzel bir mesajla yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz, eksik olmayınız. Seçkin Sarı Çiçek ve sevdiklerine de armağan olsun. Sıradaki türkü Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray'dan selamlamış bizi, hemşehrilerine armağan ediyor. Kürşat Bal Karaman Dereköy'den hayırlı sabahlar yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Gürol Seçilkara Muğla Yatağı'ndan selamlamış. Güzel bir sarı sabahından herkese günaydın demiş. Sıradaki türküyü aile üyelerine armağan ediyor. Torununa da armağan ediyor.

diyor Gürol Seçil Kara. Bakıyorum Ali Yavuz günaydın demiş, Yalova'dan selamlamış bizi. Yayın ekibine ve TRT Türk'ü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Ali Yavuz'a da. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli'den selamlamış bizi. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yayın ekibine ve Gurbet'teki hemşehrilerine armağan ediyor. Hamza Gedik, Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Sıradaki türkü de Turan Akman Erkılıç, bir diğer kadim dinleyicimiz. Uzunca ve değerli, kıymetli bir mesaj aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Turan Akman Erkılıç, sıradaki türküyü armağan edelim. O da ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Turan Akman Erkılıç, sıradaki türküyü armağan olsun diyoruz. Şimdi birbirine bağlı potpourri ile, halay potpourri ile Demir'i dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Demir'i sonra dinleyelim. Öncesinde Celal Bakar gelecek mikrofona. Amasya türküsüyle Mustafa Saçlı'dan derlenen türküyü söyleyecek Celal Bakar. Kız Pınarbaşı'nda testi doldurur.

Alay Potpourri'de Demir'i dinledik. Sevgili TRT Türkü dostları, saatimiz 8.15. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Ama önce mesajlarınıza göz atalım. Sonrasında Nurten İnap gelecek mikrofona. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'den selamlamış bizi. Dostlarına armağan ediyor. İlhami Uyar Kocaeli Darıcı'dan hayırlı sabahlar. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz İlhami Uyar'a da. Selim Onay Deniz Yatağı'ndan selamlamış. Seçkin Sarıçiçek merhaba demiş. İyi sabah Sivas Zara'dan selamlamış. Bakıyorum Ali Yavuz Yalova'dan selamlamış. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın iyi yayınlar. Söke'den selamlamış bizi. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Suna Koçak bizim kadim dinleyicimiz. Yine güzel dileklerle yayın ekibini selamlamış. Eksik olmayınız bu kıymetli mesajlar için Suna Koçak. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü de size ve sevdiklerinize armağan edelim Suna Koçak. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, dostlarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Murat İş Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın ve iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Eşine armağan ediyor. İstanbul Çekmeköy'den Hasan Özkan aramıza katılmış. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Uzunca bir listeyle dostlarına armağan ediyor Hasan Özkan da sıradaki türküyü. Abbuş Bakır, Hatay Antakya'dan selamlamış. Ailesine armağan ediyor. Şaban Dişi bir diğer kadim dinleyicimiz yine yalnız bırakmamış programımızı. Teşekkür ediyoruz kıymetli mesajıyla. Dostlarına ve sevdiklerine armağan edelim Şaban Dişi'ye de. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan iyi yayınlar. Mutlu huzur dolu bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yaşar Özdemir de Kütahya'dan Tavşanlı'dan bizi selamlamış. Kütahya Tavşanlı'dan dostlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü. Şimdi Nurten İnap dedik. Isparta türküsüyle gelecek mikrofona sanatçı. Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Küçük Çaylıoğlu'dan derlediği türküyü söyleyecek sanatçı. Şu gelen atlı mıdır?

Erkan Sürmen'in Vedat Hasan'dan derlediği Rumeli Ohrid türküsünü Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla size sunduk. Arabamın tekerleği mor boya. Saatimiz 8.46 sevgili dinleyiciler. İsmail Yetişken Karabük Saframuru'dan selamlamış yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Meral Özsan Uşak'tan selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Turgut Ören Eskişehir'den merhaba demiş. İyi yayınlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve hemşehrilerine armağan ediyor Turgut Ören. Fikret Tükmen Niğde'den günaydın demiş. Akif Arsan Kocaeli Gebze'den selamlamış. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış. Sıradaki türküyü Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli personele armağan ediyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki türküler de armağan olsun. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Osman Çokyaman günaydın. Van Erciş'ten selamlamış bizi. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın. Hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü eşi Ayla, kızı Aleyna'ya ve oğluna Atalay Aydemir'e armağan ediyor. Mustafa Ayla Aydemir, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ona da. Bayram Gökçen, Kumduca'dan selamlamış bizi, torunlarına armağan ediyor. Bayram Gökçen, Leyla Çabuk Ordu'dan bize merhaba demiş, dostlarına armağan ediyor. Şaban Günhan, Eskişehir'den selamlamış. Hüseyin Şahin, Gelsenkirchen'den selamlamış bizi Almanya'dan. Yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi sırada Bedia Akartürk var. Afyon türküsüyle Muzaffer Sarı Söze'nin Kadir Üstündağ'dan derlediği türküyü söylüyor. Ben giderim oduna. Bedia Akartürk'ü bir sonraki türküde dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi İcral Akkaplan geliyor mikrofona. Mardin türküsüyle İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden derlediği türküyü söylüyor. Bir tel çektim Mardin'den. Sonrasında Bedia Akartürk sizlerle.

Hediye Akar Türk'ü dinledik. Sevgili TRT Türkü dostları. TRT Türkü'de sabahta şimdi Makbule Kaya gelecek mikrofona ama öncesinde mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyiciler. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıcık'tan selamlamış. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan aramıza katılmış. Selamlar sevgiler demiş Fatih Kağıtçıoğlu. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Günaydın. Sıradaki türküyü eşime, oğluma, yakınlarıma armağan ediyorum demiş. TRT Türkü dinleyicilerine ayrıca da teşekkür ediyoruz. Hatice Ünal, Acıpayam Kerekçi'den günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Müjgan Kızılkaya selamlamış bizi, bir diğer kadim dinleyicimiz. İyi yayınlar dilekleriyle selamlamış. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Arife Tosun da Manisa Köprübaşı Gökveriler Köyü'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü tarlada çalışanlara, özellikle tütün kıranlara ve kendisine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz Arife Tosun'a ve kolay gelsin diyoruz. Tarlada çalışanlara, tütün kıranlara bereketli olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Zor iş, ağır iştir. Bereketli olsun diyoruz tekrar. Hasan Yalmancıoğlu günaydın. İzmir Dikili'den selamlamış Hasan Yalmancıoğlu. Torunlarına ve dostlarına armağan ediyor. Nuri Şen Burdur'dan aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Ve Afyonkarahisar'dan bizleri ziyarete gelen Dünür'üm İsmail Soytekin ve ailesine armağan ediyorum demiş Nuri Şen de. Ve çocuklarına, ailesine armağan ediyor. Armağan olsun Nuri Şen ve Nuri Şen ve sevdiklerine. Özkan Aksoy Kırıkkale'den selamlamış. Ve sıradaki türküyü de armağan ederim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlamış. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Turgut Akbaş da Manisa Selendi Tabak Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türkü sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Mutlu günler dilekleri için teşekkür ediyoruz. Evet, Makbule Kaya dedik. Makbule Kaya Denizli Acıpayam türküsü söyleyecek sizler için. Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği türküyle sizlerle sanatçı. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

günaydın demiş. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sezgin Daşdemir, Muğla Dalaman'dan selamlamış, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü kızlarına ve eşine armağan ediyor. Recep Kalkan, Afyon İsçehisar'dan selamlamış, Mustafa Kına Kayseri'den selamlamış bizi. Çocuklarına, mesai arkadaşlarına, eşine ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor, dostlarına armağan ediyor Mustafa Kına. Ali Çakır, Samsun 19 Mayıs'tan günaydın, selamlamış, teşekkür ediyoruz. İyi dileklerle aramıza katılmış. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan selamlamış bizi, eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Erdoğan Oktay, günaydın, kolay gelsin demiş, Ayas Yumurtalık'tan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Ramazan Özünlü, Afyonkarahisar Sandıkla Yumruca Köyü'nde yaşayan babası Muzaffer Özünlü'ye ve yakınlarına armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den bizi selamlamıştı. Ramazan Özünlü armağan olsun. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlamış sıradaki türküyü. Esnaf arkadaşlarıma, komşularıma hediye ediyorum demiş. Armağan olsun. Hayırlı işler diliyoruz biz de. Rıza Kabadayı, Samsun Ladik Budakdere Köyü'nden selam olsun ülkeme, sevenlerime demiş ve sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor Rıza Kabadayı. Alaaddin Doğan, İzmir Özdere'den selamlamış TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve Kırşehirli hemşehrilerime armağan ediyorum demiş Alaaddin Doğan. Uğur Heyberi de Isparta Senirkent'ten selamlamış bizi, kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Sıradaki türküyü Dünürüne Ali Ekber Ergün'e armağan ediyor. Şimdi Belkıs Akkale gelecek mikrofona Adana çift etellisiyle.

Serkan Sürmen'in derlediği çok keyifli, güzel bir türküydü. İzzet Altınbeş'e yorumuyla size armağan ettik sevgili dinleyiciler. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma dedi sanatçı. Şimdi bakalım mesajlarınıza. Murat Sıcak, Karabük Mehterler Köyü'nden selamlamış bizi. Mithat Kaykı, günaydın demiş. Edirne Uzun Köprü'den selamlamış. Ve sıradaki türküye ortak olmuş. Annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalbaç Kuyuca Kasabası'ndan hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Ersoy, Denizli Yüreğil'den hayırlı sabahlar, hemşehrilerine armağan ediyor. Hamza Akkurt, Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın. Gürcan Hüspal, Mersin'den selamlamış, günaydın demiş. Malik Yapar da Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş, armağan olsun. Ali Yöntem, Burdur Bucak'tan selamlamış, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve esnaf arkadaşlarına armağan ediyor. Biz de hayırlı işler dilekleriyle armağan ediyoruz. Nevzat Akı, Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. Veli Özdemir, Adıyaman'dan selamlamış. Bakıyorum, Mustafa Fenercioğlu Antalya'dan ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan selamlamış bizi dinleyicimiz. Hasan Ceylan Aydın'dan merhaba demiş. Mustafa Elduran İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne selam olsun demiş. Ve sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan etmek istemiş. Armağan olsun. Ve Muğla Yatağı'ndan kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, bizi yalnız bırakmaz. Sevgili Hasan Öztürk bir Muğla türküsü istemiş ve bu türküyü mermer işçilerine, fabrikada çalışan mermer işçilerine ve operatör Hayati Öztürk'e armağan ediyor. Bize kolaylıklar diliyoruz, zor iştir. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz ve armağan ediyoruz. Hasan Öztürk'ten Hayati Öztürk'e ve tüm TRT türkü dinleyicilerine kolaylıklar dileklerimize. Evet, şimdi

Edirne türküsüyle Rüstem Avcı'yı dinledik. Neriman Tüfekçi'nin Nevzat Güyer'den derlediği türküyü söyledi. Aman daylar, yol verin abeyler. Ali Aydoğdu Kayseri'den selamlamış bizi. Yomra Özür Mahallesi'ne sakinlerine armağan ediyorum demiş. Mustafa Atmaca Kayseri'den Afyonkarahisar'dan merhaba demiş. Sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine ve eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan selamlamış, eşine ve Paşalar Köyü'ndeki yakınlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. Osman Özdemir Amasya Gümüşhacı Köyü'nden bize merhaba demiş, selamlamış, yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine, kızlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Başakşehir Güvercin Tepe'deki yakınlarına da. Soner Koç hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Gazi Emir'den Soner Koç. Veysel Zan günaydın hayırlı sabahlar, Ankara Çubuk'tan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Naim Bostan Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü oğullarına armağan ediyor ve aile üyelerine, eşine, kızlarına. Hasan Cengiz Antalya Korkut İli Avdan Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Ramazan Kompir Çanakkale Çanlı Yaykın Köyü'nden herkese günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi mikrofona Emine Koç geliyor. Kırklareli Lüleburgaz türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Türkan Ebcioğlu'dan derlediği türküyü söylüyor Emine Koç. Dere geliyor dere.

Rumeli Prizren türküsünü Soner Özbilen söyledi. Mehmet Özbey'in Agim Gürses'ten derlediği türküydü. Bir evler yaptırdım Ramizem. Saatimiz 9.39, programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Hızlıca mesajlarınıza son bir kez göz atalım. Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanı'dan selamlamış. Ergün Tontu Darendi'den merhaba demiş. Erdal Öztürk Balıkesir'den aramıza katılmış. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten günaydın. Cengiz Silkoğlu Muğla Yatağı'ndan. Serap Çökşu günaydın. İbrahim Ay Akçakoca'dan selamlamış. Fındık toplayanlara hasadınız bol olsun. Sıradaki türküyü armağan edelim. Bereketli olsun diyelim. Vehbi Aksungur, Hakan Yeşil, Yusuf Ziya Gönen, Osman Filizi, Maya Türköz, Yakup Avcı, Hacı Ayaz, Mustafa İçer, Emine Atamer, Türkan Şekerci, Oruç Gülhan, Kazım Ülgü, Hoşit Karataş ve bakıyorum Tuncer Erol, Davut Güreç, Saadettin Teksoy Erçelik, Zeki Gül, İsmet Köklü, Ali Yöntem, İsmail Hakkı Cansız, Ahmet Uzal, İlyas Aydın ve daha niceleri. Evet, sıradaki türküyü kabul buyurunuz lütfen, armağan edelim. Bakıyorum kim gelecek mikrofona. Hüsamettin Subaşı sizlerle olacak İstanbul türküsüyle. Daracık sokakları duman bürüdü diyecek.

Evet, önce Ezgi söyledi, Şinan Ali türküsüyle sizlerleydi Çölün Ortasında diğer adıyla. Az önce de şimdi dinlediğimiz türküyle, Mukadder türküsüyle türküyü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda bugün için tabii sona geldik. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Yarın sabah yine biz burada olacağız. Bekleriz efendim programımıza, TRT Türkü de sabah programına, İstanbul radyolarına, İstanbul Radyo stüdyolarına bekleriz efendim. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz İhsan Bulut sesimizi ulaştırdı ve spikeriniz ben Muammer Demirel, size eşlik ettim. Gülenaz'la veda ediyoruz size. Halay diyecek. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de.

eskiden türkülerin mısralarına düşen kelimeler bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresinden daldalan daldalan daldan aşağı türküsünde geçen daldalanmak sözcüğü. Daldalan daldalan daldan aşağı, saçların dökülür belden aşağı diyor türkümüz. Burada geçen daldalanmak kelimesi kuytu, gizli veya korunaklı bir yere sığınmak, saklanmak veya gölgeye geçmek demektir. Moğolca gizli saklı anlamına gelen dalda sözcüğünden türemiştir. Duldalanmak olarak da bilinir. Duldalanma yar Mevla'yı seversen türküsünde duldalanmak olarak yer bulur. Sivas yöresinde ise duldalık kelimesi güneşten korunmuş gölgelik yer olarak kullanılır. Kapıda durmuşsun, dandırdın beni ifadesindeki dandırmaksa şaşırtmak, hayrete düşürmek demektir. Şimdi zurnacı Ramiz'den derlenen bu türküyü Bahattin Karakoç'tan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

Terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK, KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye

uzlaşma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Yapılan açıklamalarda kanunun milli birlik ve terörsüz Türkiye hedefi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi Bulgar mevkidaşı ile yeni nesil organize suç örgütleri ile ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Balıkesir Sındırgı'da depremzedeler için inşa edilen 305 konut tamamlandı. Konutlar AFAD koordinasyonunda ve TOKİ işbirliği ile yapıldı. Depremin birinci yılında hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Gücül'ün Sorgun Köyü'nden Fatma Aymaz. Sıradaki türküyü eşim ve çocuklarıma istiyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarısözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı türkülerle başlıyoruz. İlk olarak Samsun yöresinden Şinasi Önal'ın kaynaklık ettiği türküyü dinleyeceğiz. Eğmeleri, eğmeleri, gönül sevmez değmeleri, çöz göğsünün düğmeleri. Ardından Sarı Recep'ten alınan İstanbul türküsünü dinleyeceğiz. Koromuz'dan gemilerde talim var, Bahriyeli yârim var diyecekler. Bu türkülerin ardından solistimiz Zeynep Cihan'dan, Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü dinleyeceğiz. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları gözünde.

Efendim bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler programı TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarısözen stüdyosundan canlı yayınla devam ediyor. Şimdi ise Diyarbakır yöresinden alınan türküyü sanatçımız Dilek Karadağ seslendiriyor. Aşk bağrımda yar açtı, atma bana bu taşı. Ziliflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı, solistimiz Selma Geçer'in seslendireceği Azerbaycan'dan İbrahim Yıldırım'ın kaynaklık ettiği türküyle devam ediyor. Bilirsen mi senle niye küsmüşem? Bahmadın üzüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem. Kem bahırsan üzme üze gelende.

Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'de şimdi de Şanlıurfa yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Gürsoy Babaoğlu geliyor mikrofona. Seher'de indim ben bağa, güller sarılmış yaprağa. Muradını almayanlar nasıl girecek toprağa?

Efendim yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlemeye yurttan seslerde devam ediyoruz. Şimdi ise Can Azerbaycan'a gidiyoruz. Talat Gasımov'dan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Didem Dilara Duman geliyor mikrofona. Eşkin yolların gezerem, gül çiçeklerle bezerem. Sensiz men nece gözerem, dur gel seni men sevirem. Yarım seni men sevirem.

Değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği bir başka güzel türküyle devam ediyor. Azerbaycan'dan şimdi Nevşehir'e uzanıyoruz. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir, gergefini örer gelir.

TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programında Bolu yöresinden Reşat Aker'den alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız İlker Gökkaya geliyor mikrofona. Gözümden Cemal'in çok ırak oldu. Mecnun'a döndüm, yerim yurdum dağ oldu. Saçının zinciri bana bağ oldu.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Esra Er Ekinci'nin seslendireceği Kırıkkale Keskin'den, Hacı Taşan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyor, serhoşum uyu, son kadehte yaptın bana bir oyun.

Efendim bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de şimdi de Çorum yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Barış Akpınar geliyor mikrofona. Kara kaşlar, kara gözler sende var. Yorulmadık deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman aradım. Demedin ki derman bende var.

Efendim yurttan seslerde birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken Kerkük'ten İbrahim Terzi ve Yılmaz Erol'dan alınan türküyü solistimiz Ahmet Tuzlu seslendirecek. Meydanda at oynadı, şad oynar, şad oynadı. Gülnaz durduğu damı avadan alsın, göz kırpar, kaş oynadı.

Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu, Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru ve bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımızı da takdim edelim. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Mikail Geçer ve Fatih Koçer, tarda Murat Akçay, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Efendim, bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Kayseri yöresinden alınan türküyle veda ediyoruz. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpikleri kalem olmuş yazıyor. Efendim, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti, terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer üretim platformunun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Kanserle mücadelede tedaviye erişim güçleniyor. 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geçtiğimiz yıl SGK'nin geri ödeme kapsamına alınmıştı. Düzenlemeden bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vize ya da vize randevusu temin etme garantisiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 6 ilde yürütülen soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınının yaraları sarılıyor. Yangında hayvanlarını kaybeden çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Acil yardım ödemelerinin başladığı ilçede evleri zarar görenlere konteyner desteği ve kira yardımı da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu ancak soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran, son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Muğla 38, Malatya ve Hatay 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağımız Türkülerle Gün Ortası programı başlıyor. Türkülere sevdalı bütün yürekleri yaklaşık 55 dakika sürecek beraberliğimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetimde Gülden Acar ve sunucunuz ben Giray Çavdar. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas yöresine ait bir semahla başlıyoruz programa. Kubat seslendirecek. Açığım yok, kapalım yok dünyada. Neyse ahvalım, görsünler beni.

hareketli türkülerimize Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Bedia Akartürk söylüyor. Kesik çayır biçilir mi? Soğuk sular içilir mi?

Sümer Ezgü'den alınan Çorum Alaca Çelebi Bağ Köyü yöresinden hareketli bir türkü var sırada. Sümer Ezgü'den dinliyoruz. Kayı gıcı tuttu.

Sırada Kerkük dolaylarından bir türkü var. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan bu hareketli türküyü Zara'dan dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

0: TRT Türkü.
1: Anonim bir türküde Volkan Konağı dinliyoruz bu kez de. Vay seni Cerrahpaşa, içmem suyundan içmem. Herkesin bir derdi var.

0: TRT Türkü.
1: Ömer Akpınar'ın Yöre ekibinden derlediği Bursa Keles dolaylarından hareketli bir türküde Şükrü'ye Tutkun'u dinliyoruz bu kez. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri.

İzmir Ödemiş dolaylarındayız şimdi de. Avni Güler'den alınan türküyle Muammer Ketencoğlu radyolarınızda. Gökçen FM iner gelir inişten, her yanları görünmüyor gümüşten.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Türkülerle Gün Ortası'nda programın sonlarına giderken güzel bir türküyle devam edeceğiz. Şimdi Aytekin Ataş'ın derlediği Karadeniz bölgesinden bir türküde Şevval Sam mikrofonda. Bu dünya bir pencere.

Bize bize anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaştık sizlerle yaklaşık 55 dakika boyunca. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için ve özellikle de dışarılarda çalışan, bu yaz sıcağında çalışan tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, tarlalarında, bahçelerinde bizlere eşlik edenlere, dışarıda çalışanlara teşekkür ediyoruz. Yolda olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Ve türkülerle gün ortasından bugünlükte bu kadar sevgili dinleyen. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve türkülerle kalın. Ve son olarak anonim bir türküde Kazım Koyuncu'yu dinleyeceğiz hep birlikte. Haydi gidelim.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Serap'tan hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzü Ekrem Çakıllı'nın sesinden dinliyoruz. Ay Saçı Burma, Azerbaycan yöresine gidiyoruz.

yazımsa, hoş avazımsa, delay sevginin telli sazımsa, güllü yazımsa, hoş avazımsa.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimiz Arif Sağ'ın sesiyle devam ediyor. Gül yüzlü sevdiğim.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.15'i gösteriyor. Canlı yayınımız sanatçılar topluluğunun seslendirdiği Uzun Hava'yla devam ediyor. Yavuz Top, Melis Akarsu, Musa Eroğlu söylüyor. Karşı dağlar ışımış.

0: TRT Türkü.
1: Tokat yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Arif Meşhur'un derlediği türküyü Cengiz Özkan söylüyor. Bir güzelin hasretinden ahından.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Sivas yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Uğur Lök söylüyor, Dam Üstüne Şul Serer.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Davut Sulari'den alınan türküyü Lütfü Ortakale'nin sesinden dinliyor. Erzincan yöresine gidiyoruz. Vardım kırklar kapısına.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.50'yi gösteriyor. Yavaş yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz. Yıldız Çam'ın sesine kulak veriyoruz bu güzel türküde. Katar katar olmuş gelen turnalar.

Sevgili dinleyenler, 11 Ağustos Salı gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programı ile geldik huzurlarınıza. Saygı, sevgi ve muhabbetle yine aynı dilek temennilerle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Serap'tan hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Meryem Şen Hoca'nın sesiyle Azerbaycan yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz. Bu dağdan aşmak olmaz. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihe adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli irade ile yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği, birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise meclisteki geniş desteğe işaret etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'la Türkiye arasında başta suçluların iadesi olmak üzere işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'ye 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler, 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşüyoruz dedi. Bakan Çiftçi, Bulgaristan'da mevkidaşı Ivan Demerciyev'le yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Karadeniz'deki doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vize ya da vize randevusu temin etme garantisiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 6 ilde yürütülen soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Gönlünüzden sevginin hiç eksik olmadığı mutlu, umutlu bir gün geçirmenizi dileyerek dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz değerli türküseverler. Radyoları başında bize kulak veren tüm dinleyenlerimizi Diyarbakır'daki radyo evimizden selamlıyor, program ekibimize takdim ediyoruz. Birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bu programı sizler için Soner Emre ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırladı. Bu birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunumda ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan ve Uğur Ekmekçi ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizleri Aşık Daimi'den alınan Erzincan türküsüyle sanatçımız Meryem Şen Ocak'la buluşturalım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat yöresine ait bu türküyü de sanatçımız Emine Karakuş seslendiriyor.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Nurullah Akçayır, Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep ezgisiyle sizlerle. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün, dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur, bülbül gibi dilin olsa ne fayda?

sevgili dinleyenler. Güzel türkülerle birlikteliğimiz Diyarbakır'dan devam ediyor. Kurban olan ben o kaşı karaya, ince uzun yollar düştü araya. Ben gidemem, kendi gelsin buraya, deyip deyip elden ele kaçan yer. İzzet Altınmeşe'den alınan, Mehmet Özbek'in derlediği Diyarbakır yöresine ait bu türküyü sanatçımız Nursal Ercan seslendiriyor.

Diyarbakır'dan canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programımız tüm hızıyla devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sizleri Şanlıurfa yöremize ait Kazancı Bedih'ten alınan Uzun Hava'yla Münevver Özdemir'le buluşturuyoruz. Her dem ey zalim felek sineme dokunma benim. Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim?

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Münevver Özdemir'den dinledik. Her dem ey zalim felek dedi sanatçı. Şimdi de halkalı şeker şan fıstık. Aman arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen aman al bohçanı yola çık. Satılmış kılıçtan alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği Eskişehir yöresine ait bu türküyle sanatçımız Cengiz Özkan radyolarınızda.

kahve koyduğum fincana. Hele bakın Mican'a. Kör olasın Kel Seyit. Nasıl kıydın bu cana? Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği bu türkü Giresun yöresine ait değerli türküseverler. Senem Akdemir sizlerle.

GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de sanatçımız Güven Yapar, Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas yöremize ait türkü ile bizlerle. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sev.

Bugün ben şahımı gördüm, bir elinde zülfikar var. Dane dane dökülüyor, dillerinde kehribar var. Türkü Diyarı programımız Medeniyetler Şehri Diyarbakır'dan devam ediyor değerli dinleyiciler. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöresine ait bu türküyü de sanatçımız Mehmet Aldaşoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Müzik

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız sizlerle birlikte türkülerin yarenliğinde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Fatma Çil'den alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği dillerde yer etmiş bir Rumeli türküsüyle Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Tuğba Ger türkülerle süren keyifli beraberliğimize katılıyor. Dinleyeceğimiz türkü "Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim, mahşere kaldı."

Sagat Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Bu güzel programı sizler için Soner Emre ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırladılar. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşlarım Mahmut Bayhan ve Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte yine bu frekansta yepyeni türkülerin eşliğinde sizlerle birlikte olmak üzere huzurlarınızdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz sevgili dinleyenler. Nezihe Hoşcan, Tekin Büyükkaya'dan alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği Arlahan türküsüyle sizlerle olacak. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz yine Karadeniz'den programına. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç, mikrofonda Seza Turgut var. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle yol alacağız. İlk eserimizi Remzi Bekar ve yöre ekibi seslendiriyor. Eski Hemşin horonuyla başlıyor programımız. Eski Hemşin.

Abone yavrum bütün. Atlama gitme. Dur var kesil. Varol varol ha ha ha. Altı var ver evet. Hey hey. O dursun.

Ay doğar Giresun'dan, bulutlar arasından. Kız yüzün görünüyor peçenin arasından. Sibel Güzel'i dinliyoruz bu güzel Orta Anadolu türküsünde de. Eser Sırrı Sarız Özen'den alınmış.

gemilerde tarim var, bahliyeli yarim var. Sarı Recep'ten alınan bu güzel İstanbul yöresi türküsünü de Bahattin Turan'ın sesinden dinliyoruz.

testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan. Bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez halden. Antalya yöresinden güzel bir eseri Gürkan Özpeker seslendirdi. Beraberliğimiz sürüyor. Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Samsun Ladi'ye gidiyoruz. Salih Çağlar'dan alınan eserle Gülcan Kaya Aral geliyor mikrofona. Bir mektup yazayım gül yüzlü yâre, gelsin arz eyleyim halimi benim. Derdine düşeli oldum divane, ölürsem yâre çevirin yönümü benim.

Ağam İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Kayseri yöresinden bir eser. Neriman Altındağ tüfekçinin sesinden dinliyoruz.

Ahmet Gazi Ayhan'ın seslendireceği eserle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimize Sadi Yaver Ataman'dan alınmış, Zonguldak yöresinden bir eser bu. Kayadan iner akrap, ağzında yeşil yaprak diyecek, arşivimizden seslenecek.

Sözleri Dursun Ali Akınet'e, bestesi Selahattin Aygün'e ait eseri dinledik. Güler Işık'ın sesinden Halil İbrahim. Şimdi de sözleri Osman Nebioğlu'na ait eseri dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bedia Akartürk'ün sesinden Yazın Yağar Kar Başıma.

Bestesi Nurullah Akçayır'a ait eseri dinledik. Usta sanatçı Bediye Akartürk'ün sesinden. Çanakkale Yenice'ye uzanalım gelin şimdi de Serpil Kaya'dan alınan eserle. Al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye. İsteyene varmadım sevdiğim alsın diye. Neşe Dilekçioğlu geliyor şimdi de mikrofona.

Turan Engin seslenecek şimdi de arşivimizden değerli dinleyenler. Kars Sarıkamış türküsü, Kurbani Kılıç'tan alınmış eser. Sana bir nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzaktan arayıp gezme, gitme elden ele kardeş.

Karşıdan gelen gelin, gözünü süzen gelin. Mehmet Çalmaşır'ı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Hasan Sözleri'nin sesinden bir esere yol veriyoruz. Birkaç türkü diyeyim, dertliyim, neyleyeyim.

Aman aman birkaç türkü diyeyim, aman aman dertliyim neyleyeyim canım, canım dertliyim neyleyeyim canım, canım. Yare kavuşamazsam Allah, Allah, yare kavuşamazsam Allah, Allah, al.

Deveye ala balık aman, aman deveye ala balık aman, aman yaktı beni sevdalık canım, canım yaktı beni sevdalık canım, canım. Dert verdun derman da ver Allah, Allah. Dert verdun derman da ver Allah, Allah. Yeter bu kadar darlık canım, canım yeter bu kadar darlık.

Ve böylece bir Karadeniz'den programının daha sonuna geldik. Umut Ayvaz ve Volkan Arslan'ın birlikte seslendirecekleri eserle programımızı noktalayacağız. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma assubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajla andı. Burhanettin Duran mesajında, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi, milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılını terörsüz Türkiye hedefindeki yasal düzenleme ile kapattı. 10 aydan fazla süren yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme ve 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bu süreçte şehit yakınları ve gazi haklarının iyileştirilmesinden yargıya, ekonomiden tarım ve ormana kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilebilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Sporcu sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sporcular için sağlık risklerinin erken tespiti amaçlandı. Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı. Engelli sporcuların lisans işlemleri de kolaylaştırıldı. Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu 30 farklı milletten 400'ün üzerinde genci demokrasi ve özgürlükler adasında buluşturdu. Krizler çağında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel gelişmeler ve diplomasi gündemi ele alınıyor. 16 Ağustos'a kadar sürecek forumun ilk gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya geldi. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz Akdeniz'in renklerine. Denizin rengi mavi, dağın rengi yeşil, türkünün rengi ise hepimizin yüreği. Kaş'tan Anamur'a, Teke yöresinden Çukurova'ya kadar bu coğrafyanın tüm tonlarını sesle boyamaya geldik. Akdeniz'in renkleri yayında. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Evet, bizi biz yapan özümüz sözümüz türkülerimize yolculuğumuzu başlatıyoruz. İlk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Cengiz Özkan seslendiriyor. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Gülşen Kutlu'dan dinledik bu Kütahya türküsünü. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Akdeniz'in renklerini TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunmaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Hasan Özel sıradaki sanatçımız. Gidin bulutlar, gidin.

Adile Kurt Karatepe seslendirdi bu Denizli Acıpayam türküsünü. A elime mor kanalar yaktılar. Şimdi Ömer Şan'ı dinleyeceğiz. Gene Denizli Acıpayam'dan bir türkü. Talip Özkan derlemiş. Kaynak kişi de İbrahim Usta. Al yazma müdüreyim.

Azerbaycan'dan dinledik bu türküyü. Ben bu elin kızıyam, Arzu Akmeş'e seslendirdi. Anadolu Ekspresi'ni dinleyelim şimdi. Bir Aydın Nazilli türküsünde. Şu dalmadan geçtin mi?

Sami Demircioğlu bir İbradı türküsü seslendirdi. Cezayir'in yüksek olur evleri. Ve artık hızla veda vaktine yaklaşıyoruz. Akdeniz'in renklerindeki son türkü Kayseri'den İhsan Öztürk seslendirecek. Kara Çadır ismi tutar.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

Toroslar'ın eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Programı hazırlayan Yasemin Yılmaz, teknik yapımda Zafer Arzum ve ben Muhammed Kalem. Hayatın içinden çıkıp gelen sıcak, cana yakın türkülerimizi yaşatmaya ve konuşmaya geldik huzurlarınıza. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı bu güzel izi, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşacağız sizinle. Dinlemeye doyamadığımız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizle size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsünü Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Telli Tunam, selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına.

Ali Ercan'dan Sümer Ezgün'ün derlediği bir türküyü Aysun Gültekin okuyor. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüzük parmağında dolalı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Sümer Özgü'yü bir türküyle dinliyoruz. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. Eloğlu değil mi? Sevdi de kaçıverdi.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Ahmet Yamacı'nın İstanbul yöresinden derlediği bir türkü Celal Bakar'ın yorumuyla dinliyoruz. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine öyle mi yapar?

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği Nevşehir yöresinden bir türküyü Belkıs Akkale seslendiriyor. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.22 gösteriyor ve programımız Hayri Yaşar Karagülle'nin söylediği bir eserle devam ediyor. Osman'ın Çayırı.

Sayın dinleyenler, sırada Tokat yöresinden bir türkü var. Ali Ekber Çiçek'in Sadık Doğanay'dan derlediği türküyü Hüseyin Turan söylüyor. Bir güzeli methedeyim.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.39'u gösteriyor ve Çukurova'dan programı Yücel Paşmakçı'nın Kütahya yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Makbule Kaya'yı dinliyoruz. Depeköy üstüne tüfenk asayım.

Sayın dinleyenler, programımız Yurttan Sesler topluluğunun söylediği Muğla yöresinden bir türküyle devam ediyor. Alı da verin benim barutuma, saçmama.

Sayın dinleyenler, Çukur Odan programında Antalya yöresinden bir türküyü Hale Gür'ün yorumuyla dinliyoruz. Gökte yıldız 160.

geldik. Bugün programı sizin için Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü Edirne yöresinden Sibel Güzel'in yorumuyla dinliyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Yılmaz, düşüş

suçun önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mecliste kabul edilen kanun teklifiyle terör örgütünün tasfiyesinin yasal güvenceye kavuşturulduğunu söyledi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli dedi. Sürecin bundan sonra da takip edileceğini, devletin niteliklerine halel getirilmeyeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı iller arası mazeret tayinlerine başvuran tüm öğretmenlerin atamalarını tamamladı. Öğretmenler tercih ve hizmet puanları doğrultusunda yeni görev yerlerine atandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Bulgaristan arasında suç örgütleriyle mücadelede işbirliği artıyor. Bulgaristan'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. Bulgaristan şimdiye kadar hakkında kırmızı bülten çıkarılan 89 kişiyi iade etti dedi. Çiftçi 19 kişinin daha iade sürecinde olduğunu, Türkiye'nin de 24 kişiyi Bulgaristan'a iade ettiğini söyledi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Mahkeme devrik diktatör Esad'ın yanı sıra kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Atıf Necip'i de idama mahkum etti. Gerekçe olarak Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçları gösterildi. Kararı Esad rejimi tarafından 2013 yılında idama mahkum edilen hakim açıkladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri dinlediniz.

kelimesi Farsça kökenli olup sık dokunmuş, tüylü ve oldukça dayanıklı bir yün kumaş türünü ifade eder. Anadolu'nun sert ikliminde, özellikle kış aylarında soğuktan koruyan bir kumaştır. Türkülerimizde ise sadece bir giysi malzemesi değil, yiğitliğin, efeliğin ve bazen de kavuşulamayan bir sevdalının ardından geride kalan hüzünlü bir hatıranın simgesidir. Bu kumaş bazen bir düğünde şıklığıyla göz kamaştırırken, bazen de bir gencin gurbet yollarında sırtındaki tek yoldaşı olarak acı ve ayrılık hikayelerine şahitlik eder. Ozanlar sevgilinin giydiği çuha yelekten ya da sırtındaki çuha şalların dokusundan bahsederken, aslında o kişinin vakur duruşuna, toplum içindeki saygınlığına ve aşkının ağırlığına vurgu yaparlar. Bugün çalacağımız Diyarbakır yöresine ait türküde ise günlerdir göremediği sevdalısının hasretiyle içi yanan ve az kaldı canım çıka diyerek

feryat eden bir aşığın duru yürek sesi anlatılır. Türkünün girişindeki ak çuha, kara çuha ifadeleriyle sevdalının üzerine giydiği o ağır başlı asil kumaş üzerinden ona duyulan hayranlık ve hasretin derinliği simgelenir. Ak ve kara çuhalar aşığın yüreğindeki huslat ümidiyle ayrılık acısının tezatlığını ortaya koyar. Ak çuha, kara çuha, çuha kenarı yuka. Kaç gündür görmemişem, az kaldı canım çıka.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyiciler. 11 Ağustos Salı akşamında bir gün daha akşama ulaştı ve vakti türkülerle güzelleyecek yolculuğumuzu başlatıyoruz. Ankara Radyosu'ndan programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde sevgili Emin Kırık. Sesimizi ve türkülerimizi ulaştıracak bugün size saatler 20'yi gösterinceye kadar birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler ve sizi sevgimiz, muhabbetimizle ağırlayacağız Ankara Radyosu'nda. Keyifli bir türkü demetiyle başlattık bile bu güzel yolculuğu. Erzurum yöresinden derlenen türküleri seslendirdi Erzurumlu sanatçımız Nurullah Akçayır sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizi Sivas Bostankaya yöresinden Necla Akben'in derlediği bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Giderim kırağınan, gül yoldum oranan, gül mevsimi tez geçer, kavuşak sağlığınan.

Bitlis çayı bulanık, içinde oynar balık. Eğer yârim yok ise, men her gece uyanık. Bu güzel türküyü Bitlis yöresinden Necla Aker derlemiş ve sanatçımız Hakan Ünal'dan dinliyoruz.

Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sevgili dinleyiciler. Günün akşamında türkülerle sefalanan bir yolculuğu sürdürüyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar birlikte olacağız türküler eşliğinde. Şu ana kadar Doğu Anadolu yöresinden derlenen keyifli türküleri dinledik. Birlikteliğimizi yine Doğu Anadolu yöresinden Erzincan'dan yetişen ünlü aşığımız Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle sürdürüyoruz. Seda Bingöl seslendiriyor. Dünya kurulalı beri nicesiz kaldınız dağlar. Ne kadar sır sizde saklı, çok sırra daldınız dağlar.

Sevgili dinleyiciler, Muhabbeti Duy adlı albüm çalışmalarında yer alan ve sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Değişti. Ersin Perçin, Onur Kocamaz, Erdinç Aksaç ve Erdal Beyazgül'ü dinledik. Birlikteliğimizi usta sanatçımız Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz Kahramanmaraş yöresinden Döne Özcan'dan alınan türküyle sürdürüyoruz. Yine gönlüm havalandı, gökte uçan kuş gibi, dün gece yarhanesinde zannederim düş gibi.

birbirinden güzel türkülerle buluştuğumuz yolculuğumuzu Erzurum yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Muharrem Akkuş'tan alınan türküyü usta sanatçımız Hasan Özel seslendiriyor. Bu tepe pullu tepe, su gelir serpe serpe. Dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe.

Erzurum yöresinden alınan türküyü dinledik. Birlikteliğimizi Sivaslara yöresinden Sabahattin Alparslan'dan alınan bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz. Sanatçımız Hayal Has seslendiriyor. Yeşil ördek gibi daldığım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni.

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Tuncay Kemertaş'ın dinlemelere doyulamayan sesinden, Malatya Arguvan yöresinden Gani Pekşen'in derlediği o içli türkülerden birini dinledik. Saatlerimiz 18.49'u gösteriyor. Birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve birlikteliğimizi Türk Halk Müziği'nin iki usta ismiyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Arşivden seçtiğimiz bantta Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbek bir Kerkük türküsü seslendirecekler. Türkünün arasında Abdurrahman Kızılay, Ali Merdan Miye'den alınan Düş de Gör, Hayal de Gör, Düş de Gör adlı hoyratı seslendiriyor.

Gerçek Türküsü dinledik. Usta sanatçılardan sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi bir başka usta isimden, Sivaslı halk ozanı Muhlis Akarsu'dan alınan bir türküyle sürdürüyoruz. Gülcihan Koç seslendiriyor. Gidiyorum yar, muradın oldu mu? Bundan sonra bensiz kal. Ben gidince bilmem yüzün güldü mü? Perişan halime gül deli deli.

Sevgili dinleyiciler, Sivas Tokuş Köyü'nden Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği o sevilen türkülerden birinde güzel sesinden Münevver Özdemir'in sesinden dinledik. Birlikteliğimizi arşivden seçtiğimiz bantta Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden biriyle sürdürüyoruz. Aramızdan yakın zamanda ayrıldı Zülkü Faltan. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmet Üçer'in bağlaması eşliğinde bir uzun hava seslendirecek, Malatya yöresinden derlenen bir uzun hava seslendirecek sanatçı. Yüce dağ başında ay kandil olur, bir gün görmesem aklım zayi olur. Sevda dedikleri de 3-5 gün olur, bizimki de seneleri dolaşır.

Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Lütfü Ortakale'yi dinledik. Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve birlikteliğimizi yine sevilen bir türküyle sürdürüyoruz. Nurten Topaloğlu seslendiriyor. Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek, bir vefalı yarim de yok.

Sevgili dinleyiciler, gönüllerden doğan ve yankısını yine gönüllerde bulan türkülerle buluştuğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Şimdi Okan Murat Öztürk, Erdem Şimşek ve Özay Önal'dan oluşan Bengi Bağlama Üçlüsü'nün seslendireceği Arif Meşhur'un Tokat Zile'den derlediği Zile Semahı'nı dinleyelim birlikte.

Sevgili dinleyiciler, vakti güzelleyen türkülerle yolculuğumuz sürüyor. Yine özel bir türküyle devam ediyoruz. Bir Harput Mayası dinleyeceğiz. Elazığ yöresinden Mustafa Keser'den alınan türküyü sanatçımız Gülcan Kaya seslendiriyor. Bir kara kaş, bir kara göz sende var. Bir tükenmez deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman ararım. Hiç demezsin, derden derman bende var.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Dört Kardeş ve Sıra Arkadaşları topluluğundan Şanlıurfa yöresini sevilen türkülerinden birini dinledik. Birlikteliğimizi Tokat yöresinden Ümit Tokcan'ın Başaran Yıldız'dan derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Sanatçımız Reyhan Ediş seslendiriyor ve türkünün başında da "Ne zaman gurudu da yaylanın otu" adlı uzun havayı dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, yüzlerce yıllık tecrübenin imbiğinden süzülerek gelen türkülerimiz zamanımızı da güzelleştirmeye devam ediyor, zenginleştirmeye devam ediyor. Birbirinden güzel türkülerle buluştuk şu ana kadar. Birlikteliğimizi Eskişehir yöresinden bir güzellikle sürdürüyoruz. Salih Günlü'den alınan türküyü Coşkun Gök seslendiriyor. Ben gidiyorum yoluma, bir taş değdi koluma. Ben de seni sevmezdim, kendin geldin yanıma.

Sevgili dinleyiciler, Türk Halk Müziği'nin usta isimlerini bir araya getiren bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz birlikte. Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe seslendiriyor. Geçen yıl gördüm seni, heyran eyledin beni.

Sevgili dinleyiciler, Belkıs Akkale ve İzzet Altın Meşe'den dinlediğimiz keyifli Azerbaycan türküsüyle birlikte veda vaktine ulaştık. Bugün de yine zenginliğimiz olan birbirinden güzel türkülerle ve değerli seslerle buluştuğumuz bir yolculuğu sürdürdük. Ankara Radyosu'ndan seslendik size Türkiye Akşamı'nda sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde Emin Kırık. Sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık sizi. Aynı sevgi ve muhabbetle güzel, gönlünüzce huzurlu bir geceye uğurluyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın arzu ederseniz biz yine bu yolculukta aynı saatte burada olacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde Ankara Radyosu'ndan seslenmeye başlayacağız. Günün akşamında türküler eşliğinde saatler 20'yi gösterinceye kadar. Bugün vedamıza yine bir türkü katıyoruz elbette. Ankara Çubuk Karaköy'den alınan türküyü Seyhan Sultan seslendiriyor. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Birlikte türküler söylemek, paylaşmak, dertleşmek için yerlerimizi aldık. Radyo sanatçıları konseri başladı sevgili dostlar. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Yusuf Günday, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Tarda Ali Özkan Özcan, Kaval'da Fedai Tek Şahin, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Ritim Saz'da Murat Kaz, Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun birbirine bağlı olarak söyleyeceği iki türküyle başlıyoruz. Önce

Selcan Kökçen Şahin, İsmet Egil'in İlhan Topel'den derlediği bir türküyü seslendiriyor. Ak yurt tire arası, yaktı kaşın garası. Kavuşursak eğerim, kurur içim yarası.

Artvin Şavşat yöresinden derlenen türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Leblebi koyarlar tasa, seni düşürürler yasa.

Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Yok mu tabip semtinizde merheme de yaraya?

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Muzaffer Sarı Sözen'in Necmettin Melek'ten derlediği türküyü koro şefi Ali Çakar ben seslendireceğim. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Arsal'dan derlediği türküyü Emrah Koçak'ın sesinden dinliyoruz. Kalenin bedenleri, koyverin gidenleri.

Konya yöresinden Ahmet Özdemir'den alınan türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Senin yarın gül ise benim yarım tomurcak.

Erkan Sürmen'in Balıkesir yöresinden derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Balıkesir içinde körük paytona bindim, güzellerin içinde ceylan gözlü yar sevdim.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Yusuf Günday, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu. Koromuzun sesinden Nejat Buhara'nın İstanbul yöresinden derlediği türküyle veda ediyoruz size. Elmayı nazik soyarlar, güzeli candan severler. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı size takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton master'ımız Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş.
1: Evet.
0: Dedikten sonra bir salı akşamı tekrar yine, merhaba.
1: Yine merhaba sevgili Mustafa'cığım. Nasılsın?

0: ufak bir dişarım var. Onun haricinde gayet iyiyim.
1: Evet, görebiliyorum ben onu. Yayın boyunca inşallah seni çok rahatsız etmez diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Geçmiş olsun sevgili
0: çok
1: arkadaşım.
0: Ederim.
1: Canım benim. O zaman başlayalım mı?
0: Keyifle dinlemek isterim, evet.
1: Hadi bakalım. Bir Pir Sultan Abdal türküsüyle başlayalım o zaman. Bin cefalar etsem almam üstüne. Arkasından da yine Adıyaman'dan bir türkü, yine çok sevilen. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı.
0: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Hadi.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum mikrofona yetişene kadar. Yani dinleyenlerimiz bilmiyorlar. Sen masa başında okuduğun için şanslısın. Evet. Ama ben her defasında sahnenin ortasına kadar gidiyorum. Hatta beni Tom Meister'imiz uyardı, dedi ki Özgürcüğüm, dedi, sen oradan buraya gelene kadar lütfen konuşma. Çünkü mikrofona sesin gitmiyor, dedi bana. Ben de bekliyorum bu evet. anlamda.
0: Oradan ben her seferinde bir depar attığını görüyorum senin. Yetişmek için.
1: Bu arada evet. Bir Pir Sultan Abdal türküsüyle başladık. Arkasından da yine altın yüzüğüm kırıldı dedik. Senden ne dinleyeceğiz sevgili Mustafa?
0: Vallahi çok uzun zamandır da çalıp okumadım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Mustafa'cığım. Dedin ki türkünün sonundaki o iki son beyit mi senin? Onu çok çok etkileniyorum dedin galiba.
2: O ikinize yani dilerim Allah'tan beş beter yansın. Pek yaktı canım. Söylerken bile duygusallaşıyorum, duygulanıyorum. Yani o an gündemde yaşadığın herhangi bir şey falan değil. Yani normalde sözler akla geldiği zaman bile duygulanabiliyorum. Evet. Bu duygusallığımı da ne yapacağım bilmiyorum Özgür. Evet, beni çok etkiler mesela bu iki dizesi, bu eseri.
1: Yani dışarıdan gördüğünüz zaman, ama sanatçı dediğimiz kişiler ince hassas duyguları sahip kişiler. Çok belli etmezler sevgili dinleyenlerimiz. Ama ben Mustafa'da hep benim gördüğüm ve gözlemlediğim şu var ki... İnanılmaz hassas bir insansın sen. Yani ben gerçekten yani gözlerinin şurada dolu dolu olduğunu görebiliyorum yani.
2: İster istemez okumaya da tabii yansıyor.
1: Evet.
2: O eserin seyri değişebiliyor.
1: Canım benim, çok da güzel yansıtıyorsun.
2: Dilim dolu aslında, tatlı, gözümde yaşlı Özgürcüğüm. Ay, ne yapayım?
1: Canım benim. Tekrar ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili Mustafa'cığım.
2: Havayı dağıtalım o zaman.
1: Dağıtalım.
2: Biraz.
1: Ben evet. Şimdi bugün bir gurbet havası okumak istiyorum. Çok sevilen bir gurbet havası, avşar oymaklarına özgün uzun hava.
2: Evet.
1: Yurdumuzda da yaygın olarak seslendirildiği yerde Teke yöresi aslında. Ali de Bey'im de taş başında oturmuş. Onu okumak istiyorum.
2: Çok güzel türkü.
1: Evet,
2: çok
1: arkasından da yine aynı yöreden, Vurdur'dan ovalar ovalar
2: engin,
1: engin ovalar demek isterim. Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyif aldık. Çok keyifli oldu. Tam bir yol havasının arkasında olması gereken bence türküydü.
1: Teşekkür ediyorum canım aldım. Benim. Sen de seviyorsun
0: İşim
1: bu havaları. İşimi
0: arasını unuttum bu arada, biliyor musun?
1: Gerçekten evet. Mi? Vay be, iyi geldi mi?
0: Çok iyi geldi.
1: Canım benim, çok teşekkür ediyorum bu arada sevgili Fatih'e, sevgili Gökhan'a. Çok teşekkür ediyorum Fatih'cim, yine nefesine sağlık. Şahaneydi canım benim. Evet sevgili Mustafa'cım, biraz daha iyi mi?
0: Evet,
1: dişim? Tamam.
0: Daha iyiyim.
1: Tamam, hadi çok bakalım. Senden
0: şimdi ilk eserimiz, o çocuk çağlarında tabii Yıldıray Çınar'ın sesi de var kulağımda ama burada genç yaşta yurttan seslere dahil olduğum yıllardan beri emekli olup aramızdan ayrılan ağabeyimiz Coşkun Gök'ten dinlemeyi çok sevdiğim bir eser.
1: Yakışıklı ağabeyimiz.
0: Çok güzel okurdu. Çok maşallah. Keyif alırdım. Evet.
1: Evet canım benim.
0: Buradan sağlık sıhhat diliyorum kendisine. Selamlarımı evet. İletiyorum.
1: Selamlar olsun. Ona çok gelsin. Da sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Gerçekten evet,
0: o
1: öyle.
0: O zaman türküyü de söyleyelim. Bağdı Sabah benden selam söyle o yar.
1: Evet.
0: Mübarek hatırı hoş mudur nedir?
1: Haydi.
0: Ardına da bağlı olarak yine bir deyiş çalıp okumaya çalışacağım.
1: Hı hı.
0: Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yarama diyeceğim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Mustafa'cığım, sen de yine bir Pir Sultan Abdal'dan örnek verdin. Çok da keyifliydi. Evet. Ağzına sağlık. Bugün türkülerimiz niyeyse birbirine de böyle ardı sıra peşi sıra da benzer de oldu. Güzel
2: evet,
1: de oldu.
2: Uyumlu oldu diye
1: evet,
2: düşünüyorum
1: evet,
2: ben de.
1: Evet, biz farkında olmadan bir güzel bir repertuar hazırlamışız. Biz şöyle bakıyorum, 21.46 gibi bir zaman, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Çok kelam etmeyelim. Dilersen hay hay, türkümüze geçelim. Sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle yine çok sevilen bir türküyle başlamak istiyorum. Bitlis'te Beş Minare, ama bana eşlik edeceksin Mustafa'cığım. Senden hay hay o sözü alayım. Ve yine çok sevilen bir halk ozanından bir türküyle bağlamak istiyorum. Alevi Bektaşi kültürünü benimseyen çok kıymetli bir halk ozanı. Aşık Mahsuni Şerif'ten de
2: ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Merdo'yu bağlamak istiyorum.
2: Eyvallah.
1: Haydi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım. Ardından ben eserlerime geçeyim süremizi yetirmek adına. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Saygıdeğer dinleyenler. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Bugün orkestramızda bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterımız Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş'idi. Evet, güzel bir Orta Anadolu uzun havasıyla, bozlayla başlayacağım. Ardına da bir Neşet Ertaş türküsü yapacağım, hareketli Özgürcüğüm.
1: Evet.
0: Bu uzun hava Elmadağ yöresinde çok dinlenilir.
1: Öyle mi?
0: Buradan Elmadağ ve Elmadağ'ın Seskin ailesi, Utlu ailesine selamlarımı gönderiyorum.
1: Haydi
0: çok seviyorlar bu eseri.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Radyo TRT Türkü'den Yadigar programımızdan sevgi ve saygılarımızı sunarak selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyo stüdyolarımızdan sevgili saz sanatçılarımız ve tüm ekibimizle birlikte bu toprakların ve Anadolu medeniyetinin gönül dünyasının sesi olan türkülerimizi ağırlayacağız sizleri. Hoş geldiniz sizler de efendim radyolarınızın başına. Programımıza Ege yöremizden Selim Kasap'tan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nca derlenmiş bir samahımız ile başladık. Hakikat bir gizli sırdır, bilemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle var olmuş bir samaha, kıymetli saz sanatçılarımızın da eşlikleriyle birlikte sizlere ulaştırdık. Ve Yadigar'da bugün TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçılarıyla birlikte grup şefimiz Osman Aktaş, Kaval'la eşlik edecekler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Burak Aykaç, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Bas'ta Emrah Günaydın ve Ritim Saz'da Can Akın eşlik ediyorlar. Sesimizi sizlere mikserin başından kıymetli ton masterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan, sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar aşk ile Anadolu'yu seyran ediyor.

Yürürüm aşk ile bir uzun sese. İçine gam çökmüş binen beklerim. Dünyayı taşırım nefes nefese. Sevdayı sevdayla yenen beklerim. Ne ağır yüküm var benimle gezen, ne dertli yazım var susulup yazan. Sonsuza varmaya kurulmuş düzen, hasreti gönlümde.

Aşkın acıları yollar emende. Öksüzler boy verir yaslı çimende. Galicia, Kafkasya, belki

gözlerim ufukta dönen beklerim. İçimde ateş var soğuk bedenim. Dört mevsim sevdayla gelip gidenim. Ben insanlık yüklü kara trenim. Ya beni beklerler ya ben beklerim.

Sevgili Yadigar dinleyenlerimiz, kıymetli şair Mehmet Ali Kalkan'ın o derin duygu yüklü şiirini seslendirdik. Sevdaya, dünyaya, gurbete ve ayrılığa dair. Ve ardından Haydar Doğan'dan, Sivas yöremizden Mustafa Özgül tarafından derlenen ilk defa ses olduğumuz bir ağıt geldi dile. Tren geldi Mormona'ya dayandı, celeplerim alkanlara bulandı. Tren beni kesti, bekçi uyandı, bir felek vurdu, bir de sen vurdun. Ve anlaşılan o ki bir tren kazası sonucu yitirilenin ardından yakılan bir ağıt. Ardından Arguvan yöremizden Ali Seyit adı güzelden alınan bir uzun havaya ses olduk. Kara tren yol alıyı cürekten, oturdum da bir of çektim yürekten. Dediler yarın bu yıl gelmeyi, o da benim gibi yansın yürekten. Uzun havaya Burak Aykaç bağlamasıyla, Emre Sınanmış balabanıyla yol gösterdiler ve Ayhan Aydın, Emrah Günaydın ve Can Akın da uzun havaya eşlik ettiler, renk kattılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve yine Malatya yöremizden Mustafa Özgül'den bir türkü geldi dile, gönülden dile. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Bu türkülerimiz bizim gece demeden, gündüz demeden çalışan, bizi sevdiklerimize ulaştıran ya da gurbete gidişimizde dert ortağımız olan o kara tren ile hizmette olan Devlet Demir Yolları çalışanlarımıza da armağan olsun efendim. Bugün Anadolu'nun neresinde olursanız olun, bizim hayallerimizde, edebiyatımızda, türkülerimizde işte o kara tren hep konu olmuştur.

Ve kıymetli Yadigar dinleyenleri, şimdi sizleri öyle bir türkü ve hikayesiyle buluşturacağız ki türkü 1936 yılında Ferruh Arsunar tarafından derlenmiş ve 1979'da incelenmiş. Türkmen kocalarının anlatımlarına göre 1600'lü yıllarda yaşandığı anlatıla gelen bu öyküde bir oymak beyinin oğluyla başka bir oymak beyinin kızı dillere destan bir düğünle evlenirler. Bunların tam 7 yıl çocukları olmaz. Aileler de halk da bu sebeple çok üzgündür. Çünkü Türkmenlerde çocuk çok önemli, çocukluksuz da büyük bir yıkımdır. Günler gelir geçer, 7 yılın sonunda gelin ay parçası gibi bir erkek evlat dünyaya getirir. Çocuk 3 aylıkken bu avşar oymağı başka bir yurda göçmeye karar verir. Bebek sarılıp sarmalanarak güzel bir kundak yapılır. Kundaktaki bebek görkemli bir mayanın üzerine yerleştirilir. Deve kervanı gece ormanlık alanda ilerlerken nasıl olmuşsa bebek kundağıyla çam dalına takılıp kalmıştır. Bu yolculukta arada gelin bebeği yoklamak ister ama kayınbabasından hicap eder. Bunu ona söyleyemez, utanır. Çünkü Türkmenlerde gelinlik etmek diye bir gelenek vardır. Bu geleneğe göre gelin kız büyüklerinin yanında konuşma sesinin duyulmasını istemez. Bu bir saygı gereği olarak görülür. Bu sebeple yolculukta sürekli bebeğe bakmaktan da gelin ar eder. Konalga yerine varılıp denkler çözülmeye başlayınca bebeğin beşikte olmadığı görülür. Herkes geri yol boyu bebeği aramaya koyulur. Bu arada güneş doğmuş, gökyüzünde kara kara kartallar belirmeye başlamıştır. Onlar oraya dursa da koca kartal çam dalında asılı kalan bebeği çoktan parçalamıştır. Onu arayanlar ancak bez parçalarını bulmuşlardır. Ve ardından bu içli, yanık türkü çağlar aşıp gelmiştir. Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı. Bebek beşikten uyandı, nenni oğul, nenni yavrum. Deve gelir katar gider, çamurlara batar gider. Bu nasıl anaymış, yavrusunu atar gider. Devemi deveye kattım, yuları boynuma attım, yurt yerine yaranacak kaynanamdan hicap ettim. Nenni oğul, nenni kuzum, nenni balım.

Seherde ağlayan bülbülü görürüz, hüzün basar gönlümüzü. Bülbül gülsüz kalmıştır. Gül olmayınca bülbül de dilsiz kalır biliriz. Hazin hazin esen seher yeline tutunuruz. Bir kapı görürüz telli duvaklı, sürmeli kapıları aralarız. Sevdiğimiz seher yıldızı gibi ışıl ışıl yanar. Bir sevdaya düşeriz ki desek vay, demesek vay. Seherde oyan yeri, sineme dayan yeri. 100 il sel gelse oymaz, bir gün gam oyan yeri. Türküler tutar elimizden, bir sevda batar yüreğimize. Bağda, bağban da biz oluruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şanlıurfa yöremizden Şükrü Çadırcı'dan derlenen bir sevda türküsüyle seslendik sizlere. Seher oldu, vakt oldu, Sinem yâre taht oldu. Ardından Elazığ yöremizden Vasfi Akyol ve Hafız Osman Öge'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Niçin Yanıma Gelmezsin, Halim Hatırım Sormazsın adlı türkümüz ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden yine bir sevda türküsü geldi gönülden dile. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz, yaralı ceylanım avcılar vurmaz. Vefasız o zalim halimi sormaz, yar ayrı ben ayrı şu yadellerde, dertliyim ağlarım gözüm yollarda dedik. Sevgili dinleyenler, bu haftada gönlümüzdeki aşk ile bize yadigar türkülerin güzelliğini anda paylaşmaya çalıştık sizlerle. Bir programın daha sonlarına gelirken sizlere Tokat Reşadiye havalarımızdan biri olan Müdür Bey'in Yeşil Kürkü ve Sivas yöremizden Madımak adlı türkülerimizle veda edeceğiz. Yadigar'da bugün grup şefim Kaval'da Osman Aktaş eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Burak Aykaç, Kabak Kemani'de Burhan Elmas, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Bas'ta Emrah Günaydın, Ritim'de Can Akın. Sesimizi sizlere kıymetli tonmeisterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazifilter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe. Haftaya tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Türk halk kültürünün önemli bir unsuru Karacaoğlan'ı konuşacağız. Program konuğumuz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Konumuza geçmeden önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyorum öğretim üyesi olarak. Benim de uzmanlık alanım Türk Halk Edebiyatı. Özellikle gelenek, görenek, yaşam tarzı, anlatılar üzerine yoğunlaştım. Mersin yöresi halk kültürü ürünleri, anlatıları, gelenekleri üzerine de akademik hayatımın başından itibaren bugüne kadar da pek çok kitap, makale yazdım. Çalışmalarımı halk bilimi alanında da devam ettiriyorum.
0: Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Evet, Türk halk kültürü açısından çok önemli olan bir konu, halk ozanı Karacaoğlan hakkında konuşacağız bu bölümde ve önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde.
1: Evet.
0: Kimdir Karacaoğlan?
1: Evet, şimdi Karacaoğlan'ı anlatmak hakikaten zor. Niye? Biz aşık edebiyatı adı verdiğimiz bizim önemli bir geleneğimiz var. 16. yüzyıldan takriben başladığını ve günümüze kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Kesintisiz olarak bu coğrafyada ortaya çıkmış, yayılmış, gelişmiş ve birbirinden önemli temsilci vermiş önemli bir gelenek. Karacaoğlan da bu edebiyatın en önemli temsilcilerinden birisi. Kendi hayatıyla ilgili elimizde çok net yazılı belge olmamakla beraber şiirlerinden, söylencelerden, kendisiyle ilgili farklı yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre kendisinin 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın başlarında takriben yaşadığını tahmin ediyoruz. Ve geleneğin en önemli temsilcilerinden birisi. Gelenekte çok sevilmiş, çok sayıda türküsü günümüze ulaşmış, ardından bir gelenek bırakmış bir aşığı. Biz halk edebiyatının 3 ana kolu vardır. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvuf halk edebiyatı. Dini tasavvuf halk edebiyatının en önemli temsilcisi Yunus Emre'dir. Kendisi için denilir ki ezelden anasından ölmemek üzere doğmuş bahtiyarlardan birisidir denilir Yunus Emre için. Aynı şekilde de aşık edebiyatında sevenlerin gönlünde taht kurmuş, yüzyıllardır yaşaya gelen bir başka bahtiyar ise Karacaoğlan olmalıdır diye düşünüyorum ben. Çünkü Karacaoğlan'ı yaşadığı yer olarak genelde Çukurova yöresi ağırlık kazanıyor çalışmalarda. Bununla birlikte şöhreti bu yöreyle sınırlı kalmamış. Türkiye sınırlarını da aşarak Balkanlardan Azerbaycan'a, Türkmenistan'a kadar geniş bir coğrafyaya uzandığını görüyoruz ününün.
0: Evet.
1: Bu da 17. yüzyıldan itibaren işte pek çok aşığın örnek aldığı, onun şiirinden etkilendiği, söyleyişinden etkilendiği, hatta aşıkların birçoğunun da Karacaoğlan'ı usta olarak kabul etmelerinden kaynaklı bir gelişme olsa gerek. Nitekim aşık fasıllarına baktığımızda aşıkların ustamalı olarak onun şiirlerini okuduğunu görüyoruz. Bu bir gelenektir diyoruz aşık edebiyatı için. Usta çırak geleneğine dayalıdır ve usta olan aşıklar halkın toplu bulunduğu ortamlarda, kahvehanelerde, bir takım şenliklerde ve aşık fasıllarında hem kendi şiirlerini icra ederler hem de daha evvelki yaşamış ünlü aşıkların türkülerini okurlar, onları icra ederler. İşte bu aşık fasıllarında şiirleri, türküleri terennüm edilen en önemli aşıklardan birisi de Karacaoğlan'dır diyebiliriz.
0: Şimdi bir müzik arası verelim. Karacaoğlan'a ait bir eseri Mükerrem Kemertaş'ın sesinden dinleyelim. Ela gözlüm ben bu elden gidersem.

0: Evet, Karacaoğlan'a ait güzel bir eseri Mükerrem Kemertaş'ın sesinden dinledik. Evet Sayın Coşkun, Karacaoğlan mahlasıyla etkin olmuş birçok halk ozanına rastlıyoruz. Birçok rivayet var konuda. Biraz da bundan söz eder misiniz?
1: Evet, yani aşık edebiyatında çok haklısınız. Gelenekte farklı dönemlerde yetişmiş olmakla beraber Karacaoğlan mahlasını kullanan pek çok sanatçıyla karşılaşıyoruz. Bu da şunu gösteriyor, Karacaoğlan'ın sanatına, onun manevi kişiliğine, diğer aşıklar tarafından da büyük saygı gösterildiğini, onun örnek alındığını gösteren bir durum aslında bu. Tabii ki gelenekte hangi türkü, hangi Karacaoğlan'a aittir onu tespit etmek hakikaten çok zor. Bir süre sonra bakıyoruz zaten bu aşıkların şiirleri Karacaoğlan'ın şiirleri arasında karışıyor. Hele hele aradan uzun bir zaman geçince bunları birbirinden ayırt etmek oldukça zorlaşıyor ve bir gelenek meydana geliyor. Belki de hani şu konunun altını çizmek gerekiyor burada. Karacaoğlan'ın kişiliğini bu başka Karacaoğlanlar tamamlamış, desteklemiş, beslemiş. Onun belki de bugüne kadar sözlü gelenekte yaşatılmasına da yol açmıştır diyebiliriz. Böylelikle Karacaoğlan geleneği ortaya çıkıyor. Diğer Karacaoğlanlar bir ırmağı besleyen küçük sular gibi kendi sanatçı kişiliklerini onun kişiliğine ekleyerek bu oluşum içinde kayboluyorlar ve hepsinin birleşmesinden de ortaya büyük bir Karacaoğlan geleneği ortaya çıkıyor.
0: Evet efendim. Şimdi yine güzel bir Karacaoğlan türküsü dinleyelim. Elvan Sevim seslendiriyor. Güzel ne güzel olmuşsun.

0: Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun'la sohbetimize devam ediyoruz. Çukurova bölgesinde ünlenmiş olan ve bu bölgede yaşadığı en çok kabul gören Karacaoğlan hakkında biraz konuşalım mı?
1: Evet, şimdi hakikaten gelenekteki önemine rağmen Karacaoğlan'la, onun gerçek hayatıyla ilgili yeterli bilgi hakikaten elimizde çok fazla yok. Bugüne kadar sözlü gelenekten, işte ne bileyim, cönklerden, o el yazısıyla yazılmış defterlerden elde edilmiş bilgilere baktığımızda, Karacaoğlan etrafında oluşturulmuş çeşitli efsaneleri göz önünde bulundurduğumuzda bir takım değerlendirmeler yapabiliyoruz. Karacaoğlan'ın hangi yüzyılda yaşadığı, nerede doğup nerede öldüğü konusunda kesin bilgiler bulunmamakla beraber bu şiirlere baktığımızda, şiirlerde kullanılan dil özelliklerine, şiirlerde işlenen konulara baktığımızda, coğrafya adlarına baktığımızda onun güneyli olduğu, buradaki konar göçer yaşam tarzını sürdüren Türkmen aşiretlerinden birine mensup olduğu görüşü yaygınlık kazanıyor. Tabii şunu da vurgulamak lazım. 16. yüzyılda kaynaklar bir Karacaoğlan'ın varlığından söz ediyor. Ayrıca 17. yüzyılda güney illerimizde yaşamış bir konar göçer halk şairinden söz ediyorlar. Hatta sonraki sürece geliyoruz, 19. yüzyıla bakıyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde de bir Karacaoğlan adı geçiyor. 19. yüzyılda yine Yozgat'ta bir Karacaoğlan'ın yaşadığını yine kaynaklardan öğreniyoruz. Ve şiirlerin büyük bir çoğunluğu bize diyor ki Karacaoğlan güneyli bir halk şairidir. Konar göçer yaşam tarzının izleri şiirlerinde yoğun olarak vardır ve daha çok da güney ile özdeşleşmiştir adı. Yani Çukurova yöresiyle, Adana'yla, Mersin'le, güney ile özdeşleşmiştir. Konup göçtüğü yerler bu yörelerdir. Zaten sözlü geleneğe baktığımızda Adana'nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde, hatta Feke ilçesinin Gökçe köyünde kendisinden bahsediliyor şiirlerinde. Bu yer adlarının geçtiğini, memleketi olarak gösterildiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda Mersin'in Silifke, Muğut, Gülnar ilçelerinde de buralarda da doğduğunu dile getiren çeşitli efsaneler var, şiir örnekleri var. Bu şehirler arasında belki de Mersin'in ayrı bir yeri vardır diye düşünüyorum. Çünkü Mersin'in Muğut ilçesine bağlı Çukur köyünde ona atfedilen bir mezar var.
0: Evet.
1: Aynı zamanda yaşadığı acı bir olay üzerine Tarsus'taki Sab-ı Keyif mağarasına girdiği ve burada ortadan kaybolduğunu dile getiren bir efsane örneği de var. Tüm bu örnekler hem şiirleri hem de bu söylencelere baktığımızda onun güneyli olduğu görüşü ön plana çıkıyor. Bir şiirinde de kendisi bunu şu şekilde dile getiriyor. Kozan Dağı'ndan neslimiz, arı Türkmen'dir astımız. Farsak'tır durak yerimiz, gurbet elde yar eyler bizi şeklinde dizelerinde de güneyli olduğunu vurguluyor zaten kendisi bize.
0: Evet, şimdi sohbetimizi yine bir müzikle aralayalım. 2018 yılında Çukurova'dan Sesler programımıza konuk ettiğimiz Karacaoğlan geleneğinden bir aşık, Aşık Eyyubi Mahlaslı Eyüp Todil ile yaptığımız bir kaydı dinleyicilerimizle buluşturalım. Kendisinin kaynak kişiliğinde TRT repertuarına giren bir eser. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Bu Karacaoğlan eserini şimdi beraber dinliyoruz.

0: Evet, dinlediğimiz bu eser Karacaoğlan'ın aşık olduğu Elif adlı kıza yaktığı bir türkü, değil mi Sayın Coşkun?
1: Evet, Elif en bilinen örneklerden birisi. Konağa göçer yaşam tarzındaki pek çok güzelin ismine de onun şiirlerinde rastlamak mümkün.
0: Evet, Profesör Doktor Sayın

0: Nilgün Çıplak Coşkun'la Karacaoğlan'ı konuştuk. Haftaya devam edeceğiz. Çünkü Karacaoğlan konusu gerçekten çok geniş bir konu. Çok teşekkür ederiz Sayın
1: Evet.
0: Coşkun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
0: Haftaya tekrar Karacaoğlan konusuyla buluşmak dileğiyle.
2: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturduğumuz Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Özbek'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Arpa orağa geldi, zülüf tarağa geldi.

Tüfekçi'nin Hamdi Tüfekçi'den derlediği Yozgat türküsünü Nuri Esen Türk söylüyor. Sabahın anesen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi, deli mi?

Kuş Yazıcıoğlu'nun Serpil Eroğlu'ndan derlediği İzmir türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Anne ben hastayım marul isterim. Hastanın başında düğün isterim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Yusuf Taş'tan derlediği Tokat türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, bizim elden ne haberler bilirsin.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Yaşar Reyhani'den derlediği Erzurum türküsüyle Reyhani Diş sizlerle. Bugün sabahla Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan'dan derlediği Çukurova türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Aşk yoluna canı feda kıranlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İzmir türküsüyle Bediye Akar Türk şimdi sizlerle. Mezarımın taşı bozdağa karşı, üstünün toprağı, gözümün yaşı.

Gece ezgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı size takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton master'ımız Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş.
1: Evet.
0: Dedikten sonra bir salı akşamı tekrar yine, merhaba.
1: Yine merhaba sevgili hocam. Mustafa'cığım. Nasılsın?
0: Ufak bir diş ağrım var, onun haricinde gayet iyiyim.
1: Evet, görebiliyorum ben onu. Yayın boyunca inşallah seni çok rahatsız etmez diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Geçmiş olsun sevgili arkadaşım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Canım benim. O zaman başlayalım mı?
0: Keyifle dinlemek isterim, evet.
1: Hadi bakalım. Bir Pir Sultan Abdal türküsüyle başlayalım o zaman. Bin cefalar etsem almam üstüne. Arkasından da yine Adıyaman'dan bir türkü, yine çok sevilen. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı.
0: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Hadi.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Mikrofona yetişene kadar. Evet. Yani dinleyenlerimiz bilmiyorlar. Sen masa başında okuduğun için şanslısın. Evet. Ama ben her defasında sahnenin ortasına kadar gidiyorum. Hatta beni Tom Meister'imiz uyardı, dedi ki Özgürcüğüm, dedi, sen oradan buraya gelene kadar lütfen konuşma. Çünkü mikrofona sesin gitmiyor, dedi bana. Ben de bekliyorum. Evet. Bu anlamda.
0: Oradan ben her seferinde bir depar attığını görüyorum senin yetişmek için.
1: Bu arada evet. Bir Pir Sultan Abdal türküsüyle başladık. Arkasından da yine Altın Yüzüğüm Kırıldı dedik. Senden ne dinleyeceğiz sevgili Mustafa?
0: Vallahi çok uzun zamandır da çalıp okumadığım bir türkü. Öyle aklıma geldi, onu okumak istedim. Bu bağ alemi geçirme böyle.
1: Evet.
0: Bir körpe goncasız, taze fidansız. Hele ben görmedim, gördüğün söyle. Var mıdır bir aşık didesi kansız diyeceğim. Tabii bunu bir Çorum uzun havasına bağlayacağım.
1: Keyifle dinleyeceğiz. O da sürpriz olsun o zaman. Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Mustafa'cığım. Dedin ki türkünün sonundaki o iki son beyit mi senin? Onu çok çok etkileniyorum,
2: evet,
1: dedin
2: o
1: galiba.
2: Dize, yani dilerim Allah'tan beş beter yansın. Pek yaktı canım. Söylerken bile duygusallaşıyorum, duygulanıyorum. Yani o an gündemde yaşadığın herhangi bir şey falan değil. Yani normalde sözler akla geldiği zaman bile duygulanabiliyorum. Evet. Bu duygusallığımı da ne yapacağım bilmiyorum Özgür. Evet, beni çok etkiler mesela bu iki dizesi, bu eseri.
1: Yani dışarıdan gördüğünüz zaman, ama sanatçı dediğimiz kişiler ince hassas duyguları sahip kişiler. Çok belli etmezler sevgili dinleyenlerimiz. Ama ben Mustafa'da hep benim gördüğüm ve gözlemlediğim şu var ki, inanılmaz hassas bir insansın sen. Yani ben gerçekten hani gözlerinin şurada dolu dolu olduğunu görebiliyorum yani.
2: İster istemez okumaya da tabii yansıyor.
1: Evet.
2: O eserin seyri değişebiliyor.
1: Canım benim, çok da güzel yansıtıyorsun.
2: Dilim dolu aslında, tatlı, gözümde yaşlı Özgürcüğüm.
1: Ay,
2: ne yapayım?
1: Canım benim. Tekrar ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili Mustafa'cığım.
2: Havayı dağıtalım o zaman.
1: Dağıtalım.
2: Biraz.
1: Ben evet. Şimdi bugün bir

0: gurbet havası okumak istiyorum. Çok sevilen bir gurbet havası, avşar oymaklarına özgün uzun hava. Evet. Yurdumuzda da yaygın olarak seslendirildiği yerde Teke yöresi aslında. Ali de Bey'im de daş başında oturmuş. Onu okumak istiyorum.
1: Çok güzel türkü.
0: Evet.
1: Çok
0: arkasından da yine aynı yöreden, Vurdur'dan ovalar ovalar
1: engin, ovalar.
0: Engin ovalar demek isterim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Çok keyif aldık. Çok keyifli oldu. Tam bir yol havasının arkasında olması gereken bence türküydü.
1: Teşekkür ediyorum canım aldım. Benim. Sen de seviyorsun
0: İşim
1: bu havaları. İşimin
0: arasını unuttum bu arada, biliyor musun?
1: Gerçekten evet. Mi? Vay be, iyi geldi mi?
0: Çok iyi geldi.
1: Canım benim, çok teşekkür ediyorum bu arada sevgili Fatih'e, sevgili Gökhan'a. Çok teşekkür ediyorum Fatih'cim, yine nefesine sağlık. Şahaneydi canım benim. Evet sevgili Mustafa'cığım, biraz daha iyi mi?
0: Evet,
1: İşin? Tamam.
0: Daha iyiyim.
1: Tamam, hadi çok bakalım. Şükür. Senden
0: şimdi ilk eserimiz o çocuk çağlarında tabii Yıldıray Çınar'ın...

0: Sesi de var kulağımda ama burada genç yaşta yurttan seslere dahil olduğum yıllardan beri emekli olup aramızdan ayrılan ağabeyimiz Coşkun Gök'ten dinlemeyi çok sevdiğim bir
1: Evet.
0: eser.
1: Yakışıklı ağabeyimiz.
0: Çok güzel
1: Değil
0: okurdu,
1: mi?
0: çok keyif
1: Maşallah.
0: alırdım. Evet.
1: Evet canım benim.
0: Buradan sağlık sıhhat diliyorum kendisine,
1: Evet.
0: selamlarımı iletiyorum.
1: Selamlar olsun.
0: Ona
1: Çok da
0: gelsin.
1: sevdiğimiz bir ağabeyimiz.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: o
1: öyle.
0: zaman türküyü de söyleyelim. Badı Saba benden selam söyle o yar.
1: Evet.
0: Mübarek hatırı hoş mudur nedir?
1: Haydi bakalım.
0: Ardına da bağlı olarak yine bir deyiş çalıp okumaya çalışacağım.
1: Hı.
0: Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yarama diyeceğim.

0: Türkü.
1: Evet sevgili Mustafa'cığım, sen de yine bir Pir Sultan Abdal'dan örnek verdin. Çok da keyifliydi. Evet. Ağzına sağlık. Bugün türkülerimiz niyeyse birbirine de böyle ardı sıra peşi sıra da benzer de oldu. Güzel
2: evet,
1: de oldu.
2: Uyumlu oldu diye
1: evet,
2: düşünüyorum
1: evet,
2: ben de.
1: Evet, biz farkında olmadan bir güzel bir repertuar hazırlamışız. Şöyle bakıyorum, 21.46 gibi bir zaman, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Çok kelam etmeyelim. Dilersen hay hay, türkümüze geçelim. Sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle yine çok sevilen bir türküyle başlamak istiyorum. Bitlis'te Beş Minare, ama bana eşlik edeceksin Mustafa'cığım. Senden hay hay, o sözü alayım. Ve yine çok sevilen bir halk ozanından bir türküyle bağlamak istiyorum. Alevi Bektaşi kültürünü benimseyen çok kıymetli bir halk ozanı. Aşık Mahsuni Şerif'ten de
2: ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Merdo'yu bağlamak istiyorum.
2: Eyvallah. Keyifle
1: haydi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım. Ardından ben eserlerime geçeyim süremizi yetirmek adına. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Saygıdeğer dinleyenler. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Bugün orkestramızda bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterımız Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş'idi. Evet, güzel bir Orta Anadolu uzun havasıyla, bozdayla başlayacağım. Ardına da bir Neşet Ertaş türküsü yapacağım, hareketli Özgürcüğüm.
1: Evet.
0: Bu uzun hava Elmadağ yöresinde çok dinlenilir.
1: Öyle mi?
0: Buradan Elmadağ ve Elmadağ'ın seçkin ailesi, Utlu ailesine selamlarımı gönderiyorum.
1: Haydi
0: onlar
1: bakalım.
0: Çok seviyorlar bu eseri.

0: benim türküm.
1: Ben Fatih Bayır, Giresun Alucur'dan. Sıradaki türkü 25 yıllık türkü dostum Serkan Özcan için gelsin.